0: Kimmiş kokokok. Yaman gaz.
1: Hey!
0: Tüm bizi tihaz.
1: What? Yaman gaz. Super Dave, yo! Good professor on the line. Ah! What?